kanta kurami hum timan ras khalange uqubatum filagen devdan kama he kurihi je evren kura hukum hadaha nubavegen be